kan kuma lewo mai nufin alheri mai sada zumunci yayi mai nufin alheri ne wato ya zame kuma barkan yayi aikin.